çalınmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: fiyat lideriliğiyle de rekor tazelik. Lanzig, iri taneli nektarin. Kilosu sadece 2,22 € ve Lidl Plus ile sadece 1,99 € veya çekirdekli yeşil üzüm. 1 kiloluk paketi Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 1,89 €. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lanzig.
1: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
2: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
3: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Metropol FM.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: fiyat lideriliğiyle de rekor tazelik. Lantic, iri taneli nektarin. Kilosu sadece 2,22 € ve Lidl Plus ile sadece 1,99 € veya çekirdekli yeşil üzüm. 1 kiloluk paketi Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 1,89 €. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lantic.
1: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Profi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Profi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.
2: En güzel şarkılar... Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: fiyat lideriliğiyle de rekor tazelik. Lantik, iri taneli nektarin kilosu sadece 2 euro 22 cent ve Lidl Plus ile sadece 1 euro 99 cent. Veya çekirdekli yeşil üzüm 1 kiloluk paketi Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 1 euro 89 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lantik.
1: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Pofi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom İnjönör Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Pofi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.
2: Metropol FM Hipo. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
2: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
3: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı başlıyor.
1: Hanımlar, beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programında. Mikrofonda ben Mert.
2: Guten Morgen, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Sonnenschein. Tüm dinleyicilerimize mutlu, mesut, bol dinlenmeli, dileyene bol eğlenceli bir cumartesi diliyorum. Sofrada olanlara afiyet, işte olanlara bereket, yollarda olan dinleyicilerimize de şöyle kazasız belasız bir yolculuk dileyelim. Nasılsınız görüşmeyeli? Keyifler yerindedir umarım, iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben süperim. Saat 14'e kadar birlikte olacağız sizler için. Birbirinden güzel parçalar seçtim. Pop, rap, türkü, rock, her telden parçalar var listemde. Kimi zaman maziye dalacağız, kimi zaman günümüzün en yeni şarkıları radyolarınızda olacak. Bunun yanı sıra konuşacağımız konular da var. Bugün 5 Ağustos. 6 Ağustos'ta, yani yarın Sachsen-Anhalt'te eyalet seçimleri var. Bu konuyu da bir ele alacağız. Fakat ondan önce şöyle şarkılarımızla ufak bir giriş yapalım, ısınalım istiyorum. Manuş Baba ve Dönersen Islık Çal radyolarımızda olacak. Olmuyor, ne yapsam olmuyor.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideriliğiyle de rekor tazelik. Lantzig, iri taneli nektarin. Kilosu sadece 2,22 € ve Lidl Plus ile sadece 1,99 € veya çekirdekli yeşil üzüm. 1 kiloluk paketi Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 1,89 €. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lantzig.
2: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Profi Gutachta'yı ara. 077-815-8838. Kfz Diplom İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Profi Gutachta. Adı üstünde. Telefon 077-815-8838.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

Bengü ve Ümit Say'ın düeti. Ya sen gidip de radyolarımızda olacak. Usta'nın eski bir eseri bugünün sesiyle yeniden hayat buluyor.

Maziye doğru bir yolculuk yapıyoruz. Gülden Karaböcek klasiği. Ahu gözlüm radyolarımızda arabeskin hüzün kraliçesi diye anılan Gülden Karaböcek 50 yılı aşkın bir süredir bu tanıdık sesiyle dinleyicisinin gönlünde adet.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler'e devam ediyoruz. 10.32 oldu saatlerimiz. Yavaş yavaş kendimize gelmeye başladık. Kendine gelemeyenler için Rabia Tunçbilek radyolarımızda olacak. Yarı çıplak diyecek.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yarın yapılacak parlamento seçimi öncesinde AfD anketlerde %42 ile açık ara önde, CDU %22 ile ikinci sırada yer alırken Sol Parti %11, SPD %8, Yeşiller ise %6 oy oranına sahip. Uzmanlara göre AfD'nin güçlü desteğinde eyaletteki genel memnuniyetsizlik önemli bir rol oynuyor. Volkswagen'ın tasarruf planı Almanya'da siyasi tepkilere yol açtı. Dünya genelinde yaklaşık 50 bin iş gücünün kaldırılması planlanırken bunun yaklaşık yarısının Almanya'yı etkilemesi bekleniyor. Çalışma Bakanı Berbel Bas, Necalsum, Hanofel, Emden ve Sivikau'daki tesislerin korunmasını istedi. Şimdi diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i Moskova ve Kiev'e gönderiyor. İki isim önce Moskova'da görüşmeler yapacak, ardından pazar günü Kiev'e gitmeleri planlanıyor. Görüşmeler Trump'ın İran Savaşı'na odaklanması nedeniyle bir süredir durmuştu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek, adliye çıkışında herhangi bir endişesinin olmadığını ve doğruları söylediğini belirtti. Soruşturma kapsamında Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek'in de 7 Eylül'de ifade vermesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Alişan ve Kadere Bak. Şarkının aslı yıllar önce Mustafa Sandal'a aitti. Alişan bu eski güzelliği kendi sesiyle yeniden yorumlamış. Şarkının gelirinin yarısını da yeğenine bırakacağını söylemişti. Hem müzikte hem de ailede güzel bir örnek. Melodideki akış sözlerle uyum içerisinde ilerliyor. Şarkının atmosferi tam da bu saatin şarkısı.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
2: Türk. Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Ankara Ekos ve bir diğer çok sevilen şarkıları. Onu gördüğümden beri radyolarımızda geçen yıl Ekim ayında çıkmış olan bir şarkı bu. Ankara merkezli 12 kişilik bir grup sosyal medyada viral olan sesiyle dikkat çekmişti. Kendilerini yapay zekayı sadece prodüksiyon ve mikse kullandıklarını, besteyi ve sözü kendilerinin yazdığını söylüyor.

10.51 oldu saatlerimiz. Sefo ve Toz Duman radyolarımızda 2021'den bir parça. Reggaeton'u Türkçe rap'e sevdiren isimlerden Sefo. Burada da o tanıdık yumuşak melodik tarzını konuşturuyor adeta.

Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

2003 yılına gidiyoruz. Nazan Önzel ve Beni Hatırla. Yan yana fotoğraf çektirelim albümünden bir parça. Türk popunun en keskin kalemlerinden biri Nazan Öncel. Hem kendi şarkılarıyla hem başka pek çok sanatçıya yazdığı eserleriyle tanınıyor. Bu şarkıda onun o dobra, iğneleyici ama bir o kadar içten dilinin güzel bir örneği. Unutulmayı reddeden, hatırlanmayı isteyen bir sesin çığlığı gibi adeta. Nazan Öncel'in sözleri yıllar geçse de o keskinliğini hiç kaybetmiyor.

Aydın Kurtoğlu. Bu ismi duyunca çoğu kişinin aklına babası gelir, Cengiz Kurtoğlu. Ama Aydın kendi çizgisini çoktan bulmuş bir isim. Babası gibi arabeski değil, popu seçti. Sonundayız yolun ile radyolarınızda. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideriliğiyle de rekor tazelik. Lontzeş, iri taneli nektarin. Kilosu sadece 2 euro 22 cent ve Lidl Plus ile sadece 1 euro 99 cent. Veya çekirdekli yeşil üzüm. 1 kiloluk paketi Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 1 euro 89 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lontzeş.
2: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Pofi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom İnjönör Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Pofi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.
3: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da. Güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.
0: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Geceleri düşünmekten uyuyamayanlar için geliyor. Umurdamadan uyku yok radyolarınızda Metropol FM'deyiz.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.
4: Biraz farklı bir yorumla devam ediyoruz. Merdo radyolarımızda olacak fakat Anatolian Physic Rock Lab'den bir aşık Mahzuni Şerif türküsü. Fakir bir delikanlının yasak bir aşk yüzünden pusuya düşürülüp öldürülmesini anlatan trajik bir halk hikayesi. Elektro gitarlar ve org sesleriyle yeniden düzenlenmiş. Anadolu ezgisiyle rock burada tuhaf ama etkileyici bir şekilde birleşiyor.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yarın yapılacak parlamento seçimi öncesinde AfD anketlerde %42 ile açık ara önde, CDU %22 ile ikinci sırada yer alırken Sol Parti %11, SPD %8, Yeşiller ise %6 oy oranına sahip. Uzmanlara göre AfD'nin güçlü desteğinde eyaletteki genel memnuniyetsizlik önemli bir rol oynuyor. Volkswagen'ın tasarruf planı Almanya'da siyasi tepkilere yol açtı. Dünya genelinde yaklaşık 50 bin iş gücünün kaldırılması planlanırken bunun yaklaşık yarısının Almanya'yı etkilemesi bekleniyor. Çalışma Bakanı Berbel Bas, Necalsum, Hanofel, Emden ve Sivikau'daki tesislerin korunmasını istedi. Şimdi diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i Moskova ve Kiev'e gönderiyor. İki isim önce Moskova'da görüşmeler yapacak, ardından pazar günü Kiev'e gitmeleri planlanıyor. Görüşmeler Trump'ın İran Savaşı'na odaklanması nedeniyle bir süredir durmuştu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek, adliye çıkışında herhangi bir endişesinin olmadığını ve doğruları söylediğini belirtti. Soruşturma kapsamında Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek'in de 7 Eylül'de ifade vermesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Maziye gidiyoruz ve Levent Yüksel 1993 yılında çıkan Medcezir albümünden Onursuz Olmasın Aşkla radyolarımızda Levent Yüksel'in en çok hatırlanan işlerinden bir tanesi.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Demet Sağaroğlu ve Melis Fis düeti Aşk Perisi radyolarımızla Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol.

0: açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.
1: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Doktor Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
2: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Türkçe rap'in çehresini değiştiren isim Ezhel, son şarkısı Bana Ne Bu Sevdalardan'la radyolarımızda sevdadan yorgun düşmüş birinin ağzından

Tarkan ve Hüp radyolarımızda Türk popunun en tanıdık, en özgün seslerinden biri Tarkan. Kısacık bir nakaratla akılda kalan enerjik bir parça dinleyeni de hemen içine çekiyor. Tarkan'ın onlarca yıl süren o tazelik sırrı kendisini burada da göstermiş. Her seferinde farklı bir sound deniyor ama nasıl yapıyor bilmiyorum, kendi imzasını hep koruyor.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.09 oldu. 5 Eylül, bugün Eylül ayı ile beraber Almanya'da neler değişti? Dilerseniz önce bunlara bir göz atalım. Kahvaltılar yapıldı mı? Kahveler içildi mi? Müziklerle beraber zaten kendimize geldik. Şöyle yavaştan Eylül ayında Almanya'da acaba ne değişecek diye baktığımızda gözümüze ilk çarpan Deutsche Bahn istasyonlarında, yani tren istasyonlarında artık alkol tüketmek yasak. Bugün bu konuyu şöyle bir masaya yatıralım. Fakat öncesinde Türkçe pop'un yeni seslerinden bir tanesi, yumuşacık bir sesi var, Mela Bedel radyolarımızda olacak. Gel dönelim eve diyecek. Ardından Eylül ayında Almanya'da neler değişiyor, bunu konuşmak üzere radyolarımızda olacağız. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideriliğiyle de rekor tazelik. Lantzig, iri taneli nektarin. Kilosu sadece 2 euro 22 cent ve Lidl Plus ile sadece 1 euro 99 cent. Veya çekirdekli yeşil üzüm. 1 kiloluk paketi Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 1 euro 89 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lantzig.
2: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
3: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse.
0: Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
4: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Hanımlar beyler, 12.23 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Eminim sizin de başınıza geliyordur. Böyle sabahın 5'inde kalkıyorsun, işe gideceksin. Gözlerini böyle daha yeni yeni açıyorsun. Hatta açılmıyorlar. Uykunu böyle alamadığında hazırlanmışsın. İstasyona giriyorsun. Senden önce gelenler var istasyona. Onlar kurulmuşlar bile çoktan. Kurulmuşlar, biralarını açmışlar. Afiyetle içiyorlar. Sen içinden diyorsun ki ya ben daha ayılamadım, işe gideceğim, gözümden uyku akıyor diye sen söylenirken adam ikinci birasını açıyor o esnada. Şimdi çok şükür bu manzarayla artık karşılaşmayacağız. Çünkü 1 Eylül'den itibaren Deutsche Bahn Almanya genelinde yaklaşık 5400 istasyonda, peron ve istasyon binalarında açık alkol tüketimini yasakladı. Evet ya, tabii böyle bir yasak geldi ve insanlar da doğal olarak ikiye bölündüler. Bir tarafta burası özgürlükler ülkesi, kimseye bir şey yasaklayamazsınız diyenler var. Diğer tarafta da senin özgürlüğün benim özgürlüğümün başladığı yerde biter diyenler. Şimdi Deutsche Bahn'ın hangi taraftan baktığı belli. Onlar gerekçe olarak güvenliği göstermişler. Yani onların asıl dertleri alkole bağlı çıkan kavga ve tacizlerin önünü geçmek. Yani çok zor olacak. Mesela bu noktada en çok ben şeyi düşünüyorum. Hafta sonu maçlara giden taraftar gruplarına nasıl sahip çıkacaklar? Onları nasıl kontrol edecekler? Önce bir yalın akşamüstü desin, ardından biz konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. 12.30 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Eylül ayında Almanya'da neler değişecek diye konuşuyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, efendim 1 Eylül'den itibaren Deutsche Bahn Almanya genelindeki yaklaşık 5400 istasyon ve peronda, istasyon binalarında açık alkol tüketimini yasakladı. Ama burada dikkat çeken bir nokta var. Çünkü yasağın aslında baktığınızda delikleri var. Ne deliği Mert? Hemen bahsediyorum. Şimdi istasyondaki restoran ya da kafede oturup içmek serbest. Kapalı bir şişeyi çantada taşımak da sorun değil ki. Zaten bu niye bir sorun olsun onu anlamış değilim. Mesele sorun sadece açıp içmekte. Yani tren istasyonunda eğer yanınızda getirdiğiniz alkollü içeceğinizi açıp içtiğinizde bu artık yasak. Bir de bu yasağın bir can alıcı kısmı var. O da şu: bu yasak sadece Deutsche Bahn'ın kendi işlettiği alanlar için geçerli. Yani örnek veriyorum, o istasyonun yanında bir de bağlantılı bir U-Bahn istasyonu var. Şimdi U-Bahn peronu farklı bir işletmeye ait olduğu için yasak orada geçerli değil. Ya yani şimdi arada sadece 3-4 metre var. Başka hiçbir şey yok. Bir tarafta yasakken diğer tarafta yasak değil. Yani bakalım bunun da yasak çerçevesine alınacak mı? Yoksa yok ya bu kadarı yeter, o kadarı da fazla mı diyecekler? Merakla bekliyoruz. Biz merakla beklerken Maziden Nesrin Sipahi ve Aşkın Kanunu radyolarımızda 12.32 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programında mikrofonda ben Mert. Keyfiniz bol olsun.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler devam ediyor. Hem de Türkçe pop'un en enerjik seslerinden biriyle. Serdar Ortaç, Ben Adam Olmam'la radyolarımızda olacak. Burada da o tanıdık esprili tavrını bir kez daha konuşturmuş.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
2: Türk. Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
3: Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.

0: Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Daha çok ekranlardan tanıdığımız bir isim Gökçe Bahadır ve Sana Doğru radyolarımızda. Gökçe bu müzik projesini usta yapımcı Aykut Gürel'le birlikte hazırlamış. Çok da güzel olmuş. Ellerinize sağlık.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Volkswagen dünya genelinde yaklaşık 50 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Almanya'daki çalışanların da önemli ölçüde etkilenmesi bekleniyor. Kassel yakınlarındaki Baunatal fabrikasında yaklaşık 15 bin kişi çalışıyor. İşçi temsilcileri tesisin geleceği konusunda şu anda kesin bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu söylüyor. Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi su taşımacılığını kısıtlıyor. Hessen'ın da aralarında bulunduğu Rhenekayı 4 eyalet su yollarının modernizasyonu için federal hükümetten daha fazla para istiyor. Yıllık ihtiyacın en az 2,5 milyar euro olduğu belirtiliyor. Frankfurt'ta bu akşam düzenlenen Bike Night etkinliğine binlerce kişinin katılması bekleniyor. Etkinlik saat 20'de Mankai'deki mitingle başlayacak. Bisiklet konvoyu 20.30'da şehir turuna çıkacak. ADF ise daha güvenli bisiklet yolları ve bisikletlilere daha fazla alan verilmesini istiyor. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Kaan Boşnak ve Bırakma Kendini radyolarımızda 12.53 oldu saatlerimiz. Yüz yüzeyken konuşuruz grubunun solisti olarak tanıdığımız bir isim kendisi Kaan Boşnak. Burada da solo bir şarkıyla karşımızda. Kendine inanmayı, pes etmemeyi anlatan bir çağrı bu. Biz de bu çağrıya bir kulak verelim. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

Maziye gidiyoruz. 1999 yılına Kıraç ve Bir Garip Aşk Bestesi radyolarımızda. Otok içli sesi burada da tüm gücüyle karşımızda.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Yarın 6 Eylül'de Sachsen-Anhalt'ta eyalet seçimi var ve açıkçası anketlere her baktığımda içim böyle birazcık sıkışıyor. Çünkü tabloya baktığımda AfD %41 ile açık ara önde, arkasında CDU var. Fakat onun oyu da %23'lerde kalmış. Yani neredeyse AfD ikinci partinin neredeyse iki katı. Peki bu AfD'nin tek başına hükümeti kuracağı anlamına mı geliyor? AfD'nin tek başına hükümet kurması için ne gerekiyor? Kurarlarsa bizi ne gibi değişiklikler bekliyor? Bunları konuşacağız. Fakat önce Hadise ve Motive düeti. Labirent radyolarımızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Volkswagen dünya genelinde yaklaşık 50 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Almanya'daki çalışanların da önemli ölçüde etkilenmesi bekleniyor. Kassel yakınlarındaki Baunatal fabrikasında yaklaşık 15 bin kişi çalışıyor. İşçi temsilcileri tesisin geleceği konusunda şu anda kesin bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu söylüyor. Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi su taşımacılığını kısıtlıyor. Hessen'ın da aralarında bulunduğu Rene Kıyı 4 eyalet su yollarının modernizasyonu için federal hükümetten daha fazla para istiyor. Yıllık ihtiyacın en az 2,5 milyar euro olduğu belirtiliyor. Frankfurt'ta bu akşam düzenlenen Bike Night etkinliğine binlerce kişinin katılması bekleniyor. Etkinlik saat 20'de Mankai'deki mitingle başlayacak. Bisiklet konvoyu 20.30'da şehir turuna çıkacak. ADF ise daha güvenli bisiklet yolları ve bisikletlilere daha fazla alan verilmesini istiyor. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Aleyna Tilki ve Kırlar albümünden Niyetim Saf radyolarımızda. Masum bir niyetle başlayıp karmaşık bir hisse dönüşen aşkı anlatıyor genç sanatçı. Sesindeki o kırılgan ton hep tanıdık geliyor bizlere.

geliyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.27 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, yarınki Sachsen-Anhalt seçimlerini konuşuyoruz. Son anketler pek iç açıcı değil. AfD %42 ile en yakın rakibi CDU'nun neredeyse iki katı bir oya sahip gibi görünüyor. Peki AfD tek başına iktidara gelebilir mi? Yani AfD'ye ne gerekiyor? Efendim, meclisteki 83 sandalyeden 42'sine sahip olmaları lazım. Yani şu anki oy oranıyla 39 sandalyeleri var. Bu demek oluyor ki oy oranı biraz daha artarsa tek başlarına hükümet kurmaları içten bile değil. Üstelik CDU, SPD, Yeşiller, Die Linke hepsi ayrı ayrı çıkıp AfD ile asla aynı masaya oturmayız demiş durumda. Fakat oy oranını arttırdığında AfD diğer partilere ihtiyacı bile kalmayabilir. Durum şu an onu gösteriyor. Bu noktada biz seçmenlere de çok büyük bir görev düşüyor. Ne görevi? Efendim, tabii ki de sandığa gitme görevi. Yarın Sachsen-Anhalt'te bulunan dinleyicilerimizden tek bir şey rica ediyorum efendim. Tek bir şey. Kahvaltımızı güzelce yapalım. Sonra sandığa gidelim. Oylarımızı atalım. Ondan sonra Turan Şahin, Ya Ben Anlatamadım'la oynayalım. Bir Karadeniz esintisi. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin. Ha!

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. 13.35 oldu saatlerimiz. Yarınki Sachsen-Anhalt seçimlerini konuşuyoruz. Seçimlerde olur da AfD tek başına iktidara gelirse ne olur diye merak ettim ve kendilerinin yarınki seçim için hazırladıkları broşürü buldum ve okudum. Yani bak, eğitimde şöyle bir projeleri var. Mülteci çocuklar ayrı bir sınıfa, diğer çocuklar ayrı bir sınıfa konacakmış. Yani daha küçük yaşta ayrımcılığın ne olduğunu çocuklara öğreteceğiz. Bu mudur yani olay? Bu mu? Bu mu gelinmek istenen nokta? Ya bir de işin komik bir kısmı var. Şimdi bütün bu planlar ve programlar kapasitemiz doldu, göçmen çok diye savunuluyor. Ama rakamlara bakınca Sachsen-Anhalt'ta göçmen nüfusun sadece ama sadece %12'si. Ya Almanya genelinde bu oran %31 iken Sachsen-Anhalt'ta sadece %12. Yani en az göçmenin yaşadığı eyaletlerin birinde en sert göç politikası öneriliyor ve bu bir şaka değil. Ne yazık ki.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
2: Türk. Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.
3: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchener Straße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: frekansındasın.
1: Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. 13.51 oldu saatlerimiz ve masaya yarınki seçimdeki AfD'nin tanıtım broşürünü yatırıyoruz. Tek başlarına iktidara gelseler neler yapabilirler, ne yapmak istiyorlar diye. Sağlık alanında da bir fikirleri var. İlginç bir madde var. Yabancı doktor almayı kültürel farklılık gerekçesiyle sınırlamak istiyorlar. İşin komik tarafı şu: eyaletteki doktorların yaklaşık %15'i zaten yabancı kökenli. Yani doktor sıkıntısı çeken bir yerde mevcut doktorların bir kısmını istemiyorlar gibi bir durum oluyor. Üstelik oy oranına bakınca bu %15'lik yabancı doktorun kültürel etkisini de zaten görmüş olduk değil mi? Sıfır yani.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: 13.57 oldu saatlerimiz. Neşeli Saatler'in daha sonuna geldik. Maalesef. Maziden bir parça Ayşegül Aldınç ve Ali Mallah radyolarımızda. Sanatçının kariyerinde 1981 Eurovision deneyimi de var. Bu şarkıda da o tanıdık zarif söyleyişiyle karşımızda. Birazdan Arda'yla Süper Cumartesi radyolarınızda olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın, Metropol'le kalın.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi.
1: Yarın Almanya'nın bir eyaletinde sandık kurulacak. Ama bugün konuşulan yalnız kimin kaç oy alacağı değil. İnsanların kendini ne kadar güvende ve ait hissettiği. Canlar, saatler 14'ü gösteriyor. Ben Arda Eşberk. Almanya'nın neresinde olursanız olun, yolda, evde, işte ya da hafta sonu hazırlığında 4 saat boyunca sizlerle yan yanayız. Yarın Saksonya-Anhalt'te eyalet seçimi var ve AfD son anketlerde önde ve bu durum Almanya genelinde çok konuşuluyor. Bugün burada biz kimseye ne düşünmesi, kime oy vermesi gerektiğini söylemeyeceğiz. Böyle bir tabii ki hakkımız yok ama birlikte şu ayrımları net bir şekilde gözden geçirebiliriz. Anket başka, sonuç başka, siyasi görüş başka ve hukuki karar bambaşka. Sonrasında biraz nefes alacağız sizlerle. Bir alarm testi var Almanya'nın tekrar. Schengen vizesi süreci, Harry Potter, Almanya'nın tarihini anlatan Babylon Berlin dizisi ve her saatte küçük bir burç molamız olacak. Bazen gündem çok yüksek sesle konuşur, radyo ise o sesi biraz kısar ve bize düşünmek için yer açar. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Canlar, gündem biraz kapıda beklesin. Biz ilk nefesi müzikle alalım. Sanatçımız Mebrur'e gelecek zat-ı şahanesiyle. Sonrasında Mustafa haberlerde sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Volkswagen dünya genelinde yaklaşık 50 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Almanya'daki çalışanların da önemli ölçüde etkilenmesi bekleniyor. Kassel yakınlarındaki Baunatal fabrikasında yaklaşık 15 bin kişi çalışıyor. İşçi temsilcileri tesisin geleceği konusunda şu anda kesin bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu söylüyor. Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi su taşımacılığını kısıtlıyor. Hessen'ın da aralarında bulunduğu Renekayı 4 eyalet su yollarının modernizasyonu için federal hükümetten daha fazla para istiyor. Yıllık ihtiyacın en az 2,5 milyar euro olduğu belirtiliyor. Frankfurt'ta bu akşam düzenlenen Bike Night etkinliğine binlerce kişinin katılması bekleniyor. Etkinlik saat 20'de Mankai'deki mitingle başlayacak. Bisiklet konvoyu 20.30'da şehir turuna çıkacak. ADF ise daha güvenli bisiklet yolları ve bisikletlilere daha fazla alan verilmesini istiyor. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Mustafa'ya haber sahnesi için teşekkür ediyoruz. Ersan Erdur'a gelecek, acılar sürekli olamaz diyecek. Sonrasında da bir reklam aramız var.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
2: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse.
0: Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
3: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Metropol FM Deli.
1: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

Yarın sabah insanlar kahvesini içip sandığa gidecekler ama bu gece herkesin baktığı sayı yaklaşık %43. Deutsche Welle'nin aktardığı son anketlerde AfD Saksonya-Anhalt'te açık ara önde görünüyor. Bazı araştırmalarda oran %43 civarında. Bu yarının sonucu değil, bugünün seçmen eğilimini ölçmeye çalışan bir fotoğraf aslında. Ben anketlerden çok şu ayrımı önemsiyorum. İnsanlar bir ankette başka sandığa başka davranabilirler. Katılım değişir, son gün kararı değişir, kararsız seçmen değişebilir. Yani bugün elimizde AfD'nin %43 oranında bir oy alabileceğine dair bir kamuoyu anketi var ama son söz henüz yok. Anket şu anda bize ne olacak sorusunun cevabını vermese de AfD'nin kamuoyu yoklamalarında %43 çıkıyor olması bile çok önemli bir sayı aslında. Yarın neden bu kadar çok kişi sonucu bekliyor sorusunun da cevabını veriyor olacak. Sonucu sandık söyleyecek. Biz bugün yalnız tabloyu anlamaya çalışıyoruz ve sizlerle de yarın yayında arkadaşlarımız zaten gelişmeleri an be an paylaşıyor olacaklar. Şimdi rakamları birkaç dakikalığına bırakıp müziğe dönelim. Rakamlar bir kenarda, kulaklarımız müzikte. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Sevinecek ve Büken, Vur Beni parçasıyla radyolarınızda.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
2: Bir siyasi parti hakkında kapatılmalı mı sorusu açıldığında son sözü siyasetçiler değil ama hukuk söylüyor. Tabii ki bunun geri planına da bakmak lazım. Bir partinin kapatılması neden istenir? Cem Özdemir, AfD içindeki Björn Höcke çevresi ve aynı çizgiyi benimseyen yapılar için parti kapatma sürecinin ciddi bir biçimde incelenmesi talep ediliyor. Almanya'da bir parti yasaklamak tabii ki siyasi bir açıklamayla olmuyor ama bunlara dikkat çekilmesi, bunların arkasındaki gerekçeleri de önemsememiz gerekiyor. Böyle bir süreç başlatılabilir fakat nihai kararı Federal Anayasa Mahkemesi verir. Bir tarafta demokrasi kendini korumalı diyenler var. Diğer tarafta siyasi mücadele öncelikle sandıkta yapılmalı diyenler var. Almanya bu noktada ikiye bölünmüş görünüyor. Bu yüzden mesele sloganla çözülecek kadar küçük değil. Hukuk, temsil ve demokrasi bu konuda, bu tartışma noktasında aynı masada. Bazen demokrasinin en zor sınavı sevdiğimiz fikirleri korumak değil, sevmediğimiz fikirlerle de hangi hukuk içerisinde, hangi sınırlarda mücadele edileceğinin de bilinmesi. Tabii ki bu tartışmaları biz bir kenara bırakalım ama bakalım sonuçlar sandıkta mı belli olacak yoksa Federal Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla mı? Siyasi süreci geride bırakıp bir müzik yolculuğuna devam edelim. Ezhel, bana ne bu sevdalardan diyecek. Bana.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Ezel, bana ne bu sevdalardan dedi. Zeynep Bastık ara diyecek. Hemen sonrasında reklam aramız var.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
2: Türk. Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenerstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
3: Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.

0: mini mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
3: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

Seçimden bir gün önce kiliseler, sendikalar ve insan hakları örgütleri neden aynı masada buluşur? Çünkü bazen toplum sandık kurulmadan önce de ben buradayım demek isteyebilir. Yaklaşan tehlike için uyarmak isteyebilir. Haberlere göre Saksonya-Anhalt'te kiliselerin AFD programına açık eleştiriler getirdiği, çok sayıda kurumun demokrasi savunucularına destek olmak için dayanışma ağı oluşturması anlatılıyor. Burada bunu bir doğru taraf yanlış taraf tabelasına çevirmeden dinlemek önemli. Bunlar sivil toplumun ve Almanya'yı temsil eden değerlerin görüşleri ve kaygıları. Ama beni ilgilendiren insan tarafı şu: siyasi iklim değişirken öğretmen, papaz, sendikacı, komşu ya da küçük işletme sahibi kendisini toplumun neresinde hissediyor ve neden böyle bir önlem alma ihtiyacı duydular? Belki buna da kulak kabartmak lazım. Şimdi havayı biraz değiştirelim, biraz ağır gündemden çıkıp cumartesi gülümsemesine geçelim. Güzel ve sevdiğimiz bir grup gelecek, Athena, ben böyleyim diyecek sizler için.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Canlar, tarihlerimiz 5 Eylül 2026'yı, saatlerimiz 15.09'u gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının ikinci tazine giriş yaptık. Bu saatte siyasetten biraz uzak duracağız. Telefonunuzun 10 Eylül'de neden aniden bağıracağını, Portekiz Schengen başvurularında neden konuşulduğunu sizlerle paylaşıyor olacağım. İkinci saate başlıklarımız Almanya'daki uyarı günü, Schengen vizesinde Portekiz verileri ve Avrupa'da konuşulan Avrupa Birliği sınır dışı geri gönderme merkezleri. Tabii ki bunları şöyle yapalım, böyle yapalım diye değil, önümüzdeki hafta bir yerde karşımıza çıkarsa yabancı gelmesin diye konuşacağız. Metropol FM'de taptaze konular, bilgiler, haberler sizler için mevcut. Bu saat cebimize tarih, seyahat bilgisi ve biraz da sakinlik bıraksın, kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza hareketli şarkılarla devam ediyorsunuz. Sibel Can ve APO, Kıyamam diyecek, sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Volkswagen dünya genelinde yaklaşık 50 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Almanya'daki çalışanların da önemli ölçüde etkilenmesi bekleniyor. Kassel yakınlarındaki Baunatal fabrikasında yaklaşık 15 bin kişi çalışıyor. İşçi temsilcileri tesisin geleceği konusunda şu anda kesin bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu söylüyor. Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi su taşımacılığını kısıtlıyor. Hessen'ın da aralarında bulunduğu Renekayı 4 eyalet su yollarının modernizasyonu için federal hükümetten daha fazla para istiyor. Yıllık ihtiyacın en az 2,5 milyar euro olduğu belirtiliyor. Frankfurt'ta bu akşam düzenlenen Bike Night etkinliğine binlerce kişinin katılması bekleniyor. Etkinlik saat 20'de Mankai'deki mitingle başlayacak. Bisiklet konvoyu 20.30'da şehir turuna çıkacak. ADF ise daha güvenli bisiklet yolları ve bisikletlilere daha fazla alan verilmesini istiyor. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Haberin sahnesinden müziğin dünyasına dönüş yapıyoruz. Afra ve Mustafa Sandal, adı intikamdı diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
2: 10 Eylül saat 11'de telefonunuz bir anda bağırmaya başlarsa muhtemelen sorun sizde değil. Çünkü Almanya yine bir test aşamasında. Perşembe günü Ulusal Uyarı Günü var. Saat 11'de Sel Broadcast, Nina ve Katvarn uygulamaları, sirenler, radyo, televizyon ve bazı dijital panolar üzerinden test uyarıları gönderecekler. Saat 15.45 civarında da tehlike sona erdi bildirimi planlanıyor. Böyle testlerin güzel tarafı şu, gerçek bir acil durumda ilk kez görüp paniklemek yerine sistemi önceden tanıyoruz ama umarız bunlar sadece test aşamasında kalırlar. Belki o gün toplantıda, metroda ya da marketteyiz, birden birçok telefon aynı anda öntmeye başlarsa eğer telaşlanmanın bir anlamı yok. Bugün konuştuğumuz bu haberi hatırlayın. Alarmın amacı korkutmak değil, gerçek bir durumda sistemin bizi bulabildiğini görmek. 10 Eylül saat 11 cebinizde kalsın.

Schengen başvurusunda son günlerde herkes aynı ülkenin adını konuşur oldu. Bu ülke Portekiz. Peki 3.5.5 yani 3.5 red oranı gerçekten kolay bir vize demek mi? %3.5 dediğimiz şey nedir ya da 3.5'la neyi anlatmaya çalışıyoruz dediğimizde tabii ki bunun altına bakmamız gerekiyor. 2025 Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye'den Portekiz'i 3.921 kısa süreli Schengen yani 3.921 kısa süreli Schengen başvurusu yapılmış ve red oranı %3.5 olarak aktarılıyor. Türkiye geneli Schengen red oranı ise %14,6. Bu açıdan baktığımızda rakam gayet cazip görünüyor ama burada küçük bir fren önemli. Schengen başvurusu en düşük red oranını bulup rastgele o ülkeye de başvuru yapılması çok doğru olmuyor. Çünkü ana destinasyonunuz ya da en uzun kalacağınız ülke hangisi ise dosyanın oraya gitmesi gerekiyor. Kapıda sorunla karşılaşmamak için. Yani Portekiz az reddediyor. Hadi Portekiz'den alalım mantığı hem riskli hem de yanlış yönlendirici olabilir. İstatistik bize garanti vermez. Sadece geçmişte ne olduğunu gösteriyor. Dosyanın hikayesi gerçeğe ne kadar uyuyorsa başvuru da o kadar temiz olabilir. Şimdi pasaportları bir kenara koyup müziğin sesini açalım. Pasaport cebimizde, müzik kulağımızda. Mustafa Sandal geliyor, kalmadı diyecek.

0: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda ile yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Model değmesin ellerimiz diyecek, sonrasında reklamlar.
1: Ah ne zormuş bitsin demek, hala severken seni.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
2: Türk. Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.
3: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenerstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: Metropol FM.
1: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

Reddedilen bir sığınmacı Avrupa Birliği içinde değil, Afrika'daki üçüncü bir ülkeye gönderilebilir mi? Bazı ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri tam olarak bunu tartışmaya başlamış durumdalar. Almanya, Danimarka, Avusturya, Hollanda ve Yunanistan gibi ülkeler Avrupa Birliği dışında geri gönderme merkezleri modeli üzerinde çalışıyor. Yıl sonuna kadar bazı anlaşmalar hedeflenirken olası ilk uygulamalar için 2027 sonu konuşuluyor. Ama henüz bu kesinleşmiş bir sistem değil. Hukuki sorular var, insan hakları eleştirileri var, üçüncü ülkelerin de koşulları var. Bir tarafta geri dönüş sistemini işler hale getirelim diyen hükümetler, diğer tarafta ise insan hakları ve hukuki güvenceler ne olacak diye soran örgütler var. Bu geri gönderme merkezleri, tabii ki tarihe baktığımızda benim zihnimde çok da aydınlık şeyler çağrıştırmıyor ama bir şekilde bu göçmen sürecinin de yönetilmesi gerektiği de ülkeler açısından açık. Göç politikası haritadaki bir sınır çizgisi değil, sadece içinde insan hayatı, devlet sorumluluğu, hukuk var ve tarihte yapılmış konudaki hatalar da var. Şimdi biraz nefes alalım ve bu saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. Buray ve Teoman gelecekler. Kupa Kızı Sinek Valesi parçasıyla radyolarınızdalar.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Canlar, 3. saatimizde havamızı biraz değiştireceğiz. Tarihler 5 Eylül 2026'yı, saatlerimiz 16.07'yi gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 3. saatinin açılışını yaptık. Gerçek dünyanın sert siyasetinden büyülü okullara, fragmanlara ve hikayelere işin ve günün biraz daha eğlenceli kısmına geçelim. Ama önce ilginç bir medya başlığımız var. Bir hükümet göç politikasını Tetris ve Snake benzeri oyunlara dönüştürürse mesajın anlamı değişir mi? Sonra da Harry Potter dizisinin ilk kapsamlı fragmanına bakıyor olacağız. Ve saat 16.40'da da yine dediğimiz gibi içinde bulunduğumuz süreçteki temel konu başlıklarına bakıyor olacağız. Bu saate biraz medya okuryazarlığı, biraz nostalji, biraz da çocukluk büyüsü var. Kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Büyülü bir sahneye girmeden önce Tan Taşçı'yla devam edeceğiz yolculuğumuza. Gidişat diyecek.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardağ'la yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Tantaşçı gidişat dedi Erol Evgin. Bir de bana sor diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Bir hükümet göç politikasını bilgisayar oyununa dönüştürürse ne olur? Sizce hangi hükümet, hangi devlet başkanı böyle bir şey yapabilir? Bilmiyorum, aklınıza bir isim geliyor mu? Evet, doğru tahmin ettiniz. İşte tam bu noktada Amerika Birleşik Devletleri tartışılıyor. Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde göçmen yakalama ve sınır dışı etme temasını kullanan oyunlar yayımlanmış durumda ve yönetim bunu dikkat çekici, yenilikçi bir iletişim biçimi olarak savunuyor. İnsan hakları örgütleri ise gerçek insanların yaşadığı zor süreçlerin oyuna dönüştürülmesini sert bir biçimde eleştiriyor. Bizi burada asıl ilgilendiren medya tarafı. Aynı politika bir basın toplantısında anlatıldığında, başka bir oyunun içine konulduğunda başka hissedilebilir. Oyun dili basitleştiriyor ama dikkat çekiyor, ama bazen gerçek hayattaki ağırlığı da hafif gösterilebiliyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde göçmenlere yönelik yapılan eylemlerde bu işin ciddiyetini gösteriyor. Şimdi ekranı kapatıp tekrar müziğe dönüyoruz. Oyunu kapatalım, güzel bir müzikle yolculuğumuza devam edelim. Sıla gelecek, hayran diyor.

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki gibi 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

Bir mektup geliyor ve üzerinde Hogwarts mührü var. Ve bir kuşak yıllar sonra aynı hikayeye yeniden davet ediliyor. Geldik sinema köşemize. Haberlere göre Harry Potter dizisinin ilk kapsamlı fragmanı da yayınlandı. İlk sezon felsefe taşını temel alacak. Plan kitapların her birini ayrı sezonlarda daha geniş anlatmak. Kaynaklarda ise yayın tarihi olarak 25 Aralık 2026 aktarılıyor. Yeni oyuncular, yeni Hogwarts, yeni görsel dünya. Sadece çocuklar için değil, yetişkinler de Harry Potter serisini çok sevdiler. Ama aynı soru, biz bu hikayeyi neden hala bırakamadık sorusuyla karşı karşıyayız. Belki çocukken büyüye inandığımız için, belki arkadaşlık hikayesi yüzünden, belki de kendine ait bir yer bulma duygusu eskimediği için. Tabii ki kitapların filme uyarlaması ya da kitapların dize uyarlaması okurlarda bir telaş yaratıyor. Acaba sevdiğimiz dünyayı ters yüz edecek bir çekim mi yapılacak, yeni kurulacak, dünyayı sevecek miyiz? Ama bir hikaye tekrar tekrar anlatılıyor. Bu hikayeye bu kez hangi yaşımızda izlenecek ve bize nasıl bir mesaj verecek? Şimdi sihri büyüyü bir kenara bırakıyoruz ve müziğin sihriyle devam edeceğiz. Demet Sağaroğlu, Melis Fis, Aşk Perisi parçasıyla radyolarınızda.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Aşkın Nur Yengi hiç ummazdım dedi. Hakan Bektaş ve Bilal Hancı yaktın beni diyecekler. Sonrasında reklamlar.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
2: Harry Potter dizisinden Berlin'in büyülü dünyasına, ama bu büyülü dünya o kadar da aydınlık bir büyülü dünya değil. Çünkü 1933 Berlin'ine gideceğiz. Zamanda yolculuk yapmıyoruz ama bir dizi var. Hava değişecek, şehir değişecek, kurumlar değişecek. Evet, doğru duydunuz. Babylon Berlin final sezonunu Garen Red ve Charlotte Ritter'le son soruşturmaya dönecekler kahramanlarımız. 8 bölüm, Şubat 1933 ve tarihin hızlandığı bir şehir. Berlin'in, Almanya'nın kaderinin değiştiği bir döneme ışık tutan gerçekten muhteşem bir eser. İyi dönem bizi dizileri bize tarih böyle oldu dersi vermiyor ama gerçekten de zamanda yolculuk yapmamıza yardımcı oluyorlar. İzlemeye değer bir dizi. Önümüzdeki saatte detaylar Metropol FM'de. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Berlin'in içinde yaşıyoruz, Almanya'da yaşıyoruz ama o diziler bizi bambaşka bir tarihe götürüyor ve günümüze de aslında ışık tutuyor.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Canlar, saatimiz 17.07, tarihlerde 5 Eylül 2026'yı gösteriyor. Mikrofonlarda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 4. ve son saatine giriş yaptık. Ve bu saatimizin açılışını Özcan Deniz'in Canım parçasıyla yapmıştık. Son saat, bugün korkuyu büyütmek yerine bilgiyi büyütmeye çalışıyoruz. Seçim anketini sonuçtan ayırdık. AFD'de önümüzdeki günlerde tabii ki sonuçlarını beraber yaşayacağımız bir gündem konusu. Yarın seçimler var arkadaşlarımız. Sizlere bu konuda detaylı bilgileri veriyor olacaklar. Kapatma tartışmasını hukuktan ayırmadık. 10 Eylül alarm testini cebimize koyduk ve vize garantisi veren ülkelerin isimlerini de sizlerle tartıştık. Şimdi bir diziyle tarihe bakacağız bu saatimizde ve 17.40'ta yarınki seçim sürecine dair de bazı detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağım. Perşembe günkü alarm ve vize dosyası için kısa bir servis özeti yapacağız. Yani geçen yayını ben dinleyemedim, geçen saatteki yayında neler konuştuğunuzu diyorsanız eğer bu saatimizi dinlediğinizde diğerlerine dair ana başlıklarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Final saatinde amacımız şu: yayından çıkarken kafamız daha kalabalık değil, biraz daha net olsun. Metropol FM'de son saatimiz başlıyor.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza güzel şarkılarla, birbirinden güzel şarkılarla devam ediyorsunuz. Elif Buse Doğan yangın yeri dedi, Tarkan da dönmüyor giden diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
2: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse.
0: Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
3: ya da reklamlarınız için metropol.fm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: und versteckten Botschaften. Interaktive Stationen machen ihre Mechanik erlebbar. Los geht's am Sonntag, den 6. September um 16.30 Uhr im Deutschen Romantikmuseum in Frankfurt. Viel Spaß bei den Veranstaltungen! Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de. Und dort auf unserer neuen Webseite gibt es noch viele weitere Artikel und Beiträge zu Musik und Gesellschaft und zu allem, was das Herz begehrt.
1: Metropol FM Hessen etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.
2: Canlar, güzel bir haberimiz var. Filenin sultanları Sırbistan'ı 3-0 geçerek finale yükseldiler. Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı Sev Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi ve göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye setleri 25-20, 25-19 ve 25-20 kazandı. 5 Eylül Cumartesi günü saat 15'te başlayan yarı final karşılaşmasında Türkiye rakibine set bile vermedi. İlk seti 25-20 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci sette de üstünlüğünü sürdürürken durumu 2-0'a getirdi ve 3. sette de baştan sona üstün oynadı ve çeyrek finalde de Almanya'yı elemişti. Filenin sultanlarını tebrik ediyoruz. Radyo dünyasının sultanı Metropol FM'de birbirinden güzel şarkılar da yolculuğunuza eşlik etmeye devam ediyor. Sibel Can gelecek, vallahi yalan diyecek. Sonrasında Mustafa, Metropol FM gündeminde sizlerle.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt'te eyalet seçimi öncesi iktidar hesapları yapılıyor. AfD adayı Ulrich Zygmunt mutlak çoğunluğu alıp eyaleti tek başına yönetmek istiyor. CDU, AfD ve Sol Parti ile koalisyonu reddediyor. BSW ise AfD ile işbirliğine açık. Mevcut CDU, SPD ve FDP hükümetinin çoğunluğu kaybetmesi bekleniyor. Volkswagen'ın tasarruf planı Almanya'da siyasi tepkilere yol açtı. Dünya genelinde yaklaşık 50 bin iş gücünün kaldırılması planlanırken bunun yaklaşık yarısının Almanya'yı etkilemesi bekleniyor. Çalışma Bakanı Bärbel Bas, Neckarsulm, Hannover, Emden ve Zwickau'daki tesislerin korunmasını istedi. Şimdi diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i Moskova ve Kiev'e gönderiyor. İki isim önce Moskova'da görüşmeler yapacak, ardından pazar günü Kiev'e gitmeleri planlanıyor. Görüşmeler Trump'ın İran Savaşı'na odaklanması nedeniyle bir süredir durmuştu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek, adliye çıkışında herhangi bir endişesinin olmadığını ve doğruları söylediğini belirtti. Soruşturma kapsamında Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek'in de 7 Eylül'de ifade vermesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
2: Berlin, Şubat 1933. Bir şehir hala gece kulüplerinde dans ediyor ama siyaset kurumların içine çoktan girmeye başlamış durumda. 221 Bey'in haberine göre Babylon Berlin 8 bölümlük final sezonuyla geri dönüyor. Gavin Rudd ve Charlotte Ritter son soruşturmalarını yürütürken suç, polis ve adalet sistemi hızla değişen siyasi atmosferle iç içe geçiyor ve dijital yayın 10 Eylül tarihinde bu özellikle Almanya genelinde gerçekleşecek olan bu uyarı sisteminin harekete geçtiği gün ekranlara geri dönüyor. Bu diziyi seviyorsanız zaten biliyorsunuz asıl gücü sadece polisi hikayesi değil, şehrin havasını, insanların gündelik hayatını, büyük siyasi değişimlerin küçük insanların evine nasıl girdiğini hissettirmesinde. Dizi izlerken zamanda bir yolculuk yapıyormuşsunuz, hissi taşıyorsunuz. Bugünkü Almanya ile 1933'ü birebir eşitlemek doğru değil. Tarihsel dönemler farklı ama iyi bir kurmaca bize birçok şeyi hatırlatabilir, geçmişe ışık tutabilir. Geçmişini bilmeyen de geleceğe güvenle bakamaz. Kurumlar değişirken sıradan insan bunu önce hangi küçük işaretlerle hissediyor, bunu çok net bir şekilde görmeye başlıyorsunuz. Tabii ki bir dönem dizisi bize tarih böyle oldu diye bağırmıyor. Bize bir masayı, bir sokağı, bir korkuyu da gösteriyor ve tarihi insan ölçeğine de indiriyor. Yani kişisel olarak olmakta olanlar aslında bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Örneğin yarın yapılacak olan seçimler hem Almanya'yı hem de Almanya'da yaşayan biz Türkleri acaba gerçekten nasıl etkileyecek?

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

Canlar, yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Haftadan cebimizde kalması gereken birkaç şey var. Bunları da sizlerle birlikte toparlayalım. Yarın 6 Eylül Pazar, Saksonya-Anhalt'te eyalet seçimi var ve yayın saatimizde sonuç belli değil. Konuştuğumuz rakamlar ve anketler belli. Saksonya'da, Anhalt-Saksonya bölgesinde %43 oranında bir oy alması bekleniyor ama tabii ki sandık sonuçları değil. 10 Eylül Perşembe saat 11'de Almanya genelinde uyarı günü testi var. Telefon, siren ve uygulamalardan test bildirimi gelebilir. 11.45 civarında da tehlike sona erdi. Bildirimi planlanıyor. Aynı zamanda Schengen vizesi başvurusu yapan akrabalarınız, dostlarınız, yakınlarınız varsa da yapılan anketlerde Portekiz'in 2025 Schengen ret oranının Avrupa geneline kıyasla daha düşük olduğu görülüyor. Tabii ki başvuruyu gerçek seyahatinizin ana ülkesine yapmakta da fayda var. Bir de Harry Potter var. Harry Potter artık bir sinema filmi değil, bir dizi olarak yeni kahramanlarla yolculuğuna devam ediyor. Ve Almanya'nın şimdiki tarihine ışık tutan, geçmişe bakmamızı sağlayan Babylon Berlin'de final sezonuyla ekranlara geliyor. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Metropol FM'de birbirinden güzel şarkılarla Arda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Burak Bulut, Diva parçasıyla radyolarınızda.

canlar, bugün yarınki sandıktan telefonumuza gelecek alarm testine, Schengen dosyalarından Harry Potter'a, 1933 Berlin'inden mesajıma niye cevap vermedin sorusuna kadar birçok konuya tabii ki farklı sahnelerden geçtik, yaklaştık. Başlıklar birbirine hiç benzemiyor gibi ama hepsinin ortasında bizler varız. Güvende hissetmek istiyoruz, geleceğimizi görmek istiyoruz, seyahat etmek, hikaye izlemek, insanlarla açık iletişim kurabilmek, bulunduğumuz yerde kendimizi güvende ve buranın bir parçası olarak hissetmek istiyoruz. Belki radyo tam da bunun için güzel. Aynı anda binlerce farklı hayata giriyor ama kimsenin evinde bağırmıyoruz. Yanınızda oturuyor, birkaç dakika boyunca size eşlik ediyoruz. Yarın sandıkta ne çıkarsa çıksın, Almanya'da aynı sokaklarda, aynı iş yerlerinde, aynı okullarda yaşamaya devam edeceğiz. Birbirimizi dinlemeyi unutmayalım. Ben Arda Eşberk, her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz devam ediyor. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum.

Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Profi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Profi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
2: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
1: Süper Cumartesi.
3: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt'te eyalet seçimi öncesi iktidar hesapları yapılıyor. AfD adayı Ulrich Zygmunt mutlak çoğunluğu alıp eyaleti tek başına yönetmek istiyor. CDU, AfD ve Sol Parti ile koalisyonu reddediyor. BSW ise AfD ile işbirliğine açık. Mevcut CDU, SPD ve FDP hükümetinin çoğunluğu kaybetmesi bekleniyor. Volkswagen'ın tasarruf planı Almanya'da siyasi tepkilere yol açtı. Dünya genelinde yaklaşık 50 bin iş gücünün kaldırılması planlanırken bunun yaklaşık yarısının Almanya'yı etkilemesi bekleniyor. Çalışma Bakanı Berbel Bas, Necalsum, Hanover, Emden ve Zwickau'daki tesislerin korunmasını istedi. Şimdi diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i Moskova ve Kiev'e gönderiyor. İki isim önce Moskova'da görüşmeler yapacak, ardından pazar günü Kiev'e gitmeleri planlanıyor. Görüşmeler Trump'ın İran Savaşı'na odaklanması nedeniyle bir süredir durmuştu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek, adliye çıkışında herhangi bir endişesinin olmadığını ve doğruları söylediğini belirtti. Soruşturma kapsamında Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek'in de 7 Eylül'de ifade vermesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
3: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.

bebek neredesin? Kim bilir kim neredesin? Bu çantanın derisi için 8 ay yuvanılı özel tasarım.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Arts was popping my G.

0: bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişimdir. Dedi konuma diyorum gel. Hak var bir seviyorum seni ben.
1: Severiz.
0: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedi konuma diyorum gel.
0: Geliriz.
1: Hak var bir seviyorum seni ben.
0: Severiz.
1: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
0: Işıkları kapat.

0: Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Öpüyoruz kızlar ona manifest. Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.
1: What?
2: En iyi hip hop ve pop şarkılar.

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulamam.

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: What?
1: Die besten Hip-Hop- und Pop-Hits im Metropol FM Oxygen-Programm.
2: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulamam. Geceler farksızdır, kancık bir pusuda.
3: Buyurun gelir o.